Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatları

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 7. ETS ile yeni saat başlıyor.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Doğan canlı yayında başlıyor.

0: Virgin'den canlı yayında en iyiler.
1: Ben İstanbul'da bir odanın içinde duvara bakarak konuşurken kim bilir şu an bırakın Türkiye sınırlarını dünyanın dört bir yanından kimler nerelerden dinliyor acaba, ne acayip olay. Ben çok uzunca yıllar boyunca şey olamadım bir türlü, bu fikre ikna olamadım. Yani yazıyorlar bana işte şuradayız buradayız, Doğancan Gaziantep'teyiz, Doğancan Almanya'dan günaydın, Doğancan şu anda seni Fransa'dan dinliyorum, Doğancan merhaba Japonya'dan günaydın falan gibi şeyler gördüğüm zaman ya diyorum bunlar yalan herhalde ya. Ama çünkü hani ben de böyle şeyler duyduğum zaman başka programlarda eskiden hep şey diyordum, sallıyor ya. Ama yok valla, yani belgeli ispatlı, bir de şimdi WhatsApp'tan aldığımız için mesajları, burada telefon numaraları da görüyorum, alan kodlarını, yurt dışından yazanları. O yüzden çok mutlu oluyorum ve her programın başında yine böyle bir yoklama faslımızda bu anı görmek çok keyifli. Bak gelmeye başladı bile mesajlar. Nereden? WhatsApp'tan. Siz de neredesiniz, ne yapıyorsunuz, adınızı yazın, neredesiniz yazın. Bir şey söyleyeceğim Doğancan diyenler onu da yazsın. İşte ne bileyim, beni biraz övün, biraz ihtiyacım var. He. Gelen mesajları da yoklama faslında 5 dakika sonra hızlıca paylaşmaya başlayacağım. WhatsApp hattımızın telefon numarası 0531 785 90.

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
1: güzeli. Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere geldi.

0: şu NBA geçer, sıla da geçer.
1: Bu aralar kömbiye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: an canlı yayında en iyiler.
1: Yani gördüğüm kadarıyla çok fazla şey var. Serbest kürsü olsun diye mesaj var. Yani herkes ne anlatmak istiyorsa o şekilde yayına bağlansın. Ama öyle olduğu zaman da böyle bir yani... Hani bir tutunacak dal yokmuş gibi hissediyor insan. Boşlukta sarılıyor. Biri de şey yazmış, dur bakayım neredeydi o mesaj ya. Konu bulamadığın çok belli Doğancan, kıvranıp duruyorsun diye bir mesaj gördüm. Gezerken mesajları. Pişmanlıklarımızı yapalım diyen var. Doğaüstü olayları yazanları çok gördüm. Ne bu? Sürekli pişmanlık, utanç falan bunlar konuşuluyor. Bence en mutlu anlarımızı anlatalım bugün demiş Furkan. Aa, var mı öyle bir şey Furkan? Hadi ya. Olabilir mi dersiniz? En mutlu olduğum gün. Tamam, bunu konuşalım mı? Doğru, hakikaten biraz da pozitif be. Yeter be, sürekli car car car oturup ağladığımız zırladığımız. En mutlu olduğumuz gün, an. Ama şimdi bu da çok böyle duygusal, yerde bağlanacaklar. Çocuğumun doğduğu gün. Kocamla tanıştığım gün. Nikahların kıyıldığı gün. Yok, vazgeçtim, istemiyorum. Abi bize olay lazım ya. Ne yapacağım ben mutlu olduğunuz günü? Ben istiyorum ki ne bileyim entrika olsun, kaos olsun, fitne olsun, fesat olsun.

0: çömbeye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.
2: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Virgin canlı yayında en iyiler.
1: Alo.
2: Günaydın.
1: Günaydın.
3: Merhaba. Teşekkürler. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Derya ben. Doğancan Ankara'dan arıyorum.
3: Hoş geldin. Tanıyalım, ne iş yaparsın Derya?
2: Ben yönetici asistanıyım. Bir tane özel şirkette, özel sektörde.
3: İyi, güzel. Sen de akrabayı bırak, şirket dedikodusu da fazladır. Doğrudan yöneticiyle çalıştığın için. Değil mi?
2: Hangi birini anlatayım? Hangi birini?
3: Boşver, iş ortamını istemiyorum. Ne geldi başına? Akraba terörü bugünün konusu.
2: Bu arada ben yaklaşık 11 senelik falan evliyim işte. Kayınvalidem beni hiç istemedi biz evlenirken. Çünkü oğlumdan kopabilen bir kadın değildi. İki tane oğlu var.
3: Peki sence, sana göre gerekçesi oğluna olan düşkünlüğünün dışında seninle alakalı ne buldu da istemiyordu seni?
2: Yani benle alakalı neyini oğluna beğenmedi? Yakıştıramadı. Beni oğluna yakıştıramadı. O yüzden. Çünkü oğlum ben.
3: Kusura bakma şimdi kocan, ama yani Allah bilir neye benziyor.
2: Arabiye benziyor. Ben sana söyleyeyim. İstemem ya. Bunu istemedi falan. Neyse, çok da çektiriyor şimdi tabii evli olduğumuz için. Anneler günü yaklaşıyor yani. Geçtiğimiz hafta sonu işte AVM'ye gittik. Benim anneme istediği bir şey vardı. Çok uzun zamandır istediği bir ayakkabı vardı. Çok hani ünlü bir marka var ya, söylemeyeyim şimdi.
3: Tamam.
2: Ondan aldık benim anneme. Bu da tutturdu. Ben de işte terlik istiyorum, sandalet istiyorum da bilmem ne de şöyle bir. Tamam, sana da alalım. Seninkini de alalım. Bu arada onunla gittik. Benim annemle gitmedik, onunla gittik.
3: Tamam.
2: Neyse, tamam işte geziyoruz bilmem. Doğancan baksana, yemin ediyorum belki 8 tane mağaza gezdik bir tane sandalet için. Yani aklımda ne olduğu da belli değil. Şeyde fikri de yok. Ne istediğini de bilmiyor aslında. Ama yok. Peki, sırf bize inadından bizi uğraştıracak diye 8 tane mağaza gezdik, yemin ediyorum. Bütün bir günümüz çöp oldu. Hiçbir şey de beğenemedi. Artık en sonunda işte kocam dedi ki, tamam anne biz sana parasını verelim. Sen git, ne almak istiyorsan onu al. Yani böyle bir kadın.
3: Ama şimdi bak, senin annene hediye almak için eşinin annesiyle çıkmaz zaten bence teknik olarak doğru değil. Çıkmışken ikisine de hediye alırsın, dönersin, beğenir beğenmez gider değiştirir daha sonra. Sen şimdi o kadının peşine takıp daha sonra huzurlu bir gün yaşamayı bekliyor olman saçma zaten der ya. Hani bu arada hani iyidir iyiliğine. Şimdi bu tabii senin yaşantın üzerinden, yaşadıkların üzerinden bakış açına göre değerlendiriyoruz. Şimdi o da senin eşinin annesi en nihayetinde.
2: Ya mutlaka ki, ama şöyle, benim annem şehir dışında. Benim annemin yanına gideceğiz bayramda. Bayramda giderken de hediyesini götüreceğiz. Aslında amacımız onun annesine hediye almak. Hazır çıkmışken benim annemin hediyesini de aradan çıkartalımdı. Yani hani ikisi
3: ihtimal... Bunun lafları sokuldu mu peki? Beni de bütün gün dolandırdınız, bir şey almadınıza geldi mi laf?
2: Tabii aynen öyle. Bütün gün dolandık, orada oraya koşturduk. Burada Ankara'da bir tane... Ya iki tane yan yana AVM var. Bilen bilir. İsmini vermek istemiyorum. Oran tarafında. Ya yemin ediyorum sana, o iki AVM arasında mekik dokuduk ya Doğancan.
3: Ne o? Bir sandalet.
2: Aynen öyle. Bir sandalet alacağız alt tarafı ya. Bu kadar. Bir sandalet ya.
3: Anladım. İnternette görselini gösterseydi eğer.
2: Var.
3: Tamam, oradan var, sipariş edin. Gelsin internetten gelsin.
2: İşte numarası 27'ye kadarmış. Bu sefer de diyor ki, nasıl 27'ye kadar numarası olur? Çocuk reyonundan beğenmiş onu da. 27'ye kadar numarası nasıl çocuk reyonundan olur? Nasıl 27'ye kadar olur? Mağazada nasıl olmaz numarası?
3: Bilinçli pislik mi çıkarmak istiyor acaba? Hadi bulun bakalım, bana mı diyor acaba?

programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Virgin'den canlı yayında en iyiler.
1: Alo.
2: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın, Antalya'dan Aybüke ben.
2: Hoş geldin Aybüke. Nedir acaba senin akraba terörü olayın, anlat.
1: Benim dayımla ilgili bir şey yaşadık ve benim çocukluk travmam oldu yani.
2: Ya ne oldu?
1: Dayım bütün aileyi dolandırdı.
2: Şimdi çok bir şey söylemek istemiyorum bununla alakalı ama dayılar biraz...
1: Gerçekten yani...
2: Ama annenle de alakalı bir durum olduğunu öngörüyorum. Muhtemelen benim... dayın türlü dolandırıcılık yaparken annen her türlü onu korudu, kolladı. O benim kardeşim.
1: Hala öyle. Ha,
2: değişmez, şaşmaz. Anlat, ne yaptı?
1: Dayımlar İstanbul'da yaşıyor benim. Annem İstanbulluydu ama Antalya'ya gelin gelmiş. İşte dedem vefat ediyor zamanında. Ben küçüğüm o zamanlar tabii. İşte dayım vekalet istiyor. Diyor ki buradaki evleri satıp size parasını göndereceğim diyor. Annemler de 6 kardeş, 5 kız, bir erkek, bir tane dayım var. Dayım bütün evleri, 6-7 tane ev var. Hepsini üstüne geçiriyor. Tarla falan da var böyle. Üstüne geçiriyor. Bir tane daireyi satıp 6-5 kardeşe parasını gönderiyor bir tanesini.
2: Sadece bir daireyi paylaştırıyor, diğerleri onun üstünde kalıyor.
1: Evet, hala üstünde. Avukata falan sordurtuyoruz arada.
2: Ne zaman oldu bu olay? Yıllar önce.
1: 20 yıl falan önce.
2: Şu an görüşüyor musun?

0: arkadaşımız bakış açısıyla baktıkları için. Kime ne ayrı olmuş milletin malının üstüne çökmekten başka tek
1: bir
0: erkeği?
1: Bir de şu an dedemin kendi oturduğu evde teyzem var bekar. He. Onu da o evden çıkartmak istiyor. Aa. Onu da almış çık diyor.
0: Ben zaten istiyor. Hepinizin hakkını verdim diyor ha zamanında.
1: Aynen.
0: Allah bilir kaç para düştü o 5 kişiye. Kuş bir de oradan da kendine pay 30, almıştır kesin.
1: 30 bin TL'ye düştü. O zamanın parasıyla hatırlıyorum ben.
0: Vallahi ne diyeyim ya üzücü.
1: Maalesef.
0: En büyüğü o mu peki?
1: En büyüğünün bir küçüğü.
0: Onun çocukları var mı?
1: Dayımın bir tane çocuğu var ama.
0: Erkek mi?
1: Evet erkek.
0: Ha, neyse yani. Tatsız ya insan nasıl içine sindirebilir bunu ya? Anadolu'da sen nerelisin bu arada?
1: Annem Erzurumlu.
0: Tamam. Yani ben de hani aynı yöre insanıyım, Karslıyım. Hani bizde bilmiyorum çok öyle şeyler ol. Gerçi neyse aklıma bazı şeyler geldi. Şöyle şeyler var hani bu mal mülkle alakalı. İşte kız el kapısında ona mal düşmez erkek çocuğa kalır her şey gibi saçma sapan bir bakış açısı var. İşte bu yüzden de aile büyükleri işte o dedeler ya da işte artık hani vadesi dolan gidiyor hayatın gerçeği. Göçmeden önce bu malı mülkü paylaştırsana sen artık hani seni evinden barkından niye etsin kendi evladın eğer ona göre bir prosedürle bunun böyle olması lazım. Yani o mal mülk sahibi olan kişi dede nene kimse ona göre hayattayken bölüştürecek ondan sonra bak bu para hırsına kardeş kardeşe bunları yapıyor.
1: Keşke ben bile hala tutmuş durumdayım ama elimden bir şey gelmiyor yani.
0: Üzücü. İyi toplanıp evet. Dövelim istersen. Dayını var mısın?
1: Olur vallahi size
0: bu bayramda. Onun külliyesinin önüne bir gidek. İyi peki Aybüke hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Günaydın.

0: Yesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Hedefe ulaştınız.
3: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
6: Süper FM.
5: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Virgin'den canlı yayında en iyiler.
1: Alo.
2: Alo.
3: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Merhaba, Güven ben.
3: Bir daha söylesen adını.
2: Güven.
3: Güven, Gizem anladım dedim herhalde değildir. Güven, hoş geldin. Nereden arıyorsun? Tanıyalım.
2: İstanbul Bahçeli Evler'den.
3: Ne iş yaparsın?
2: Tekstil.
3: Sohbetine de doyum olmuyor.
1: Bir cümle kursana ya, kelime bırakıyor gidiyor. Tamam, evet. Nedir akraba terörü olayın, anlat.
2: Şimdi benim annem kaçarak evlenmiş. Dedem de tabii buna kin gütmüş. Şeyde annesi de şeymiş, üvey anne tabii. Yıllar boyu tabii annemi affetmedi.
3: O doldurmuştur dedeyi zaten.
2: Tabii. Dedem de ölmesine yakın böyle. Tüm malları satmışlar abi. Dayılarım kendi hesaplarına atmış parayı. Kirada yaşadılar. Durum bu.
3: Seninle de hiç dedikodu yapılmaz. Bu böyle mi anlatılır bu ya? Sonra peki dayılarınla falan bir daha iletişim kurmadı mı annen?
2: Hiç görüşmüyoruz. Anneme de defalarca söylüyorum ama bir oldu olacak. Bundan sonra ne yapabiliriz diye.
3: Peki bir şey diyeceğim. Annen evlendiğinden beri mi görüşmüyor ailesiyle?
2: Ya biz bir dönem görüşmüşler. Sonra görüşmemişler.
3: Dede ölünce yani senin deden ölünce bir cenazeye gidildi, gelindi vesaire. Orada kesin. Ne zaman öldü, vefat etti?
2: Bundan bir 10 yıl önce falan.
3: Sen kaç yaşındasın?
2: 43.
3: Hatırlarsın o zaman. Orada böyle olaylar falan çıktı mı? Mevzu
2: ya
3: oldu mu?
2: Ya ben gitmedim açıkçası. Biz de zaten çok
3: tanımıyorsunuz.
2: Akrabalık bağımız da yok. Yani tanıyoruz da çok akrabalık bağımız yok.
3: Tamam.
2: Yani çok gidip gelmediğimiz için.
3: Baban iyi adam mı? Ya. Güven.
2: Babam mı? İyidir ya.
3: Haydi. Ay şuraya bağlayacaktım meseleyi. Zaten hani artık annen de anladığım kadarıyla babanla böyle bir gönül bağı kurmuş ki kaçmış evlenmiş. Başka gündemler de vardı belki o zamanlar. Hani artık evet orada tabii ki ölüm hak, miras helal. Annenin de hakkını alması lazım belki. Sen de onun pusuda bekleyen kunduz oğlu olarak... Yani biz niye o mallara çökmeye diye bakıyor olabilirsin. İşin şakası tabii.
2: Ya en azından hakkımızı alsaydı.
3: Evet doğru.
2: Dedem de bir de Almanya'dan emekli yani. Malı mülkü de bayağı vardı yani.
3: Vallahi yani zaten şeyi ben anlamıyorum. İnsanlar bunu ağzıyla söylememeli. Gerçekten lafa gelince biz böyle hani millet olarak bazı duygular üzerine çok fazla konuşuyoruz ya. Yayında çok dillendirmek istemiyorum. Ama anladınız siz. Lafa gelince bizden iyisi yok ama fitne, fesat, arkadan iş çevirme, dolandırıcılık. Kendi bacına yapmazsın ya bunu. Yani olacak iş mi? Hadi git başkasını dolandır. Ya kendi kardeşini niye dolandırıyorsun? O yüzden yani bunu sizin söylemenize bile gerek olmaması lazım. Sizin dayılarınızın bir şekilde ya bizim bacımız var demesi lazımken.
2: Ya üzücü. Biraz da üveylik var. Üveylik olduğu için biraz da. Tabii dışladılar.
3: Mala gelince hak sahibi ama.
2: Tabii.
3: Malın esas aynen sahibi ama kardeş üvey ya. Aa ne güzel valla. Baba onun da babasıydı yani.
2: Anneleri ayrı, babaları bir.
3: Yani ne olursa olsun sonuç itibariyle. Evet.
2: Dededen, hakkımızı alsaydık iyi olurdu.
3: Dededen gelmiyor mu bu mal mülk?
2: Tabii dededen geliyor.
3: Yani ona mı kaldı tasası? Annen de keşke dava mava açsaydı bununla alakalı.
2: Valla bilmiyoruz ki öyle bir hakkımız var mı, onu da araştırmıyor annem.
3: İlla ki vardır da bilmiyorum, 10 sene olmuş artık malı da yemişlerdir.
2: Avukat arkadaş bağlanırsa bize bilgi verirse çok iyi olur.
3: İşim de yok.
2: Yap bir güzellik ya.
3: Biz kendi ailemizin içindeki neyse hadi boşver. Annem bana bak bu konuları açtığım zaman alttan sürekli mesaj atıyor. Sus artık, kapa çeneni.
1: Siz konuşmadığınızda ne oldu?
2: Zaten bu konuları açtın ya, diyorum ki ne kadar kötü akrabalarımız varmış diyorum. Ya,
3: tabii canım.
2: Bu bir değil yani, bu bir değil.
3: Aynen. Şimdi... Bak halam da günaydın diye mesaj yollamış. Canım halam, sen iyisin. Benlik bir şey yok. İyi hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Günaydın.
3: Günaydın.

0: şu NBA geçer, Sıla da geçer.
1: Bu aralar NBA geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes NBA geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Virgin'den canlı yayında en iyiler.
1: Alo, merhabalar.
2: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Ben de isim vermesem.
2: Ay, senin zaten sesinde var bir şey. Gündem dolu.
1: Dolu dolu.
2: Anlat, ne geldi başına?
1: Benim dedemin başına diyeyim artık. Ha. Dedemin kardeşi vardı. Böyle yine herkesin köy mevzusu gibi bir köy evimiz, arsalarımız, tarlalarımız bayağı vardı.
2: Ha. Dedenin?
1: Tabii dedemin annesinin diyeyim.
2: Tamam. Yani aslında sonra, o dedenin kardeşiyle ortak malları aslında.
1: Evet. Bunlar 3-4 kardeş de.
2: Tamam.
1: Zamanda evin kimin olduğu, hani dedemin olduğunu söylemişler. Sonra tabii paylaştırılmamış. Sadece sözde kalmış. Ha. Tabii baban ölüyor. Aradan yıllar geçiyor. Herkes bekliyor. Dedem büyük. Kimseye paylaştırmıyorlar tabii. Ha. Hadi paylaşalım demiyorlar. Sonra artık ikna oluyor bir şekilde dedem. Kardeşlerin hani arası bozulmasın diye paylaştırmıyor ilk başta. Sonra işte ikna oluyorlar. Hadi paylaşalım diyorlar. Bu sefer bir tane amcamız var. O diyor ki bu evde benim de hakkım var diyor. Tabii o daha önce haklarını almış. Tekrar benim de evde hakkım var diyor. Sonra ortalık karışıyor. Kızlar işte diyor ki abi sana da biz kendi payımızdan verelim. Büyük abimize sen evi ver. O da tamam diyor. Kızlardan arsalarını alıyor. Sonra dedemle tapuya gidiyorlar. Tapuda ortak kendine imza attırıyor. Dedem de tabii okumuyor sağ olsun.
2: Bilmiyor. Bir de oğluna da güveniyor haliyle. Böyle konuştuk. Böyle yapacak.
1: Oğlu değil. Ha. Erkek kardeşi.
2: Ha.
1: Öyle imza attırıyorlar. Tabii biz ev bizim bayağı büyük de bir evimiz var. Bahçelerimiz de çok büyük. Herkes işte o ne güzel paylaşıldı şöyle böyle derken bir gün eniştem diyor ki baba diyor yeter de bakalım hani kaç metrekare nereye aldın diye.
2: Bir bakıyorlar
1: tapuya. Bir getiriyorlar ev ortak. Aynen olan kızların da arsalarının oluyor. Tabii anneannem ayrı bir sinir hastası oluyor. Dedem vefat ediyor. Anneannem hala sinirli. Aslında onu anlattırmak lazım bunu.
2: Ya işte Allah içine sindirsin herkesin. Bu da mal kaçırmaktır, hırsızlıktır yani bu da. Hakkı gasp etmektir. Veya ben lafa gelince bir de yani böyle insanlar lafa gelince neler neler söylüyorlar ama ne münasebet biz erkeğiz, biz oğlan çocuğuz. Hadi lan erkeksin de adam değilsin adam. Yani bak bu yayının başında da konuştuk. Mesela 6 kardeşler, bir tane erkek var, 5'i kız. O bir tane erkek o 5 kızın bütün malının, mülkünün, mirasının üstüne konmuş. Ama o 5 kız da o bizim kardeşimiz, o bizim canımız. Hala da böyle şeyler yapıyorlar. Dolayısıyla yani ne yazık ki bizim kültürümüzde herkes işine geldiği gibi değerlendiriyor meseleyi. Ama hak, hukuk, adalet diyor ve teşekkür ediyoruz. Son sabah enerjimiz gelsin.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Günaydın. Desene kız. Müstehak. Şaka şaka.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 9. ETS ile Yeni Saat başlıyor.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Virgin'den canlı yayında en iyiler.
1: Alo.
2: Merhaba.
1: Merhaba, adın ne?
2: Gülbin adam. Nasılsın?
1: Gülbin, değil mi?
2: Gülbin, çiçek gül, rakam bin. Gülbin.
1: Evet, doğru anladım zaten, Gülbin. Ne iş yaparsın, evet. Tanıyalım.
2: Ekonomistim ben, Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Ekonomi Bölümü mezunuyum. İhracatçıyım ama artık jübile yaptım. Ya ben bir şey itiraf etmek için aramıyorum yani, hani pişmanlık duyduğum için aramıyorum. Seninle bir konuşmak istedim. Günaydın demek istedim.
1: Aa, kız sohbet attı mı burası Gülbin? Ama illa ya, ki bir şey söyleyeceğim. Yani tabii ki hani böyle sır dediğimiz olay, kimseye söylemeyeceğim dediğimiz olay, evet, hepimizin hayatında bence yok zaten. Yani
2: tamam, söyleyeyim o zaman bir şeyimi, pişmanlığımı, itirafımı söyleyeyim. Yurt dışında Freiburg Üniversitesi'nde İsviçre'de kabul almıştım. O dönem duygusal davrandım. Ailemden uzakta olmak istemedim ama çok pişmanım. Bunu itiraf ediyorum.
1: Peki ailen mi pişman etti seni sonrasında? Hani şöyle, bunlar için kaldığıma değmedi mi dedin yani?
2: Hayır. Kesinlikle değdi. Zaten evlenmedim, hiç evlenmedim. Bir kere nişanlandım. 48 yaşındayım. El bebek yani, tahmin edersin.
1: Yine sen öyle değil mi? Boş ver. Ama şöyle de bir durum var Gülbin. Ben hayatta hiçbir şeyin sebepsiz olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki hayatta hep ihtimaller var. Yani acaba onu öyle yapsaydım nasıl olurdu? İhtimalleri yapmadığımız için bir soru işareti. Ama demek ki böyle olması gerekiyordu da buna gelişti. Evet, ben ona inanıyorum. Yani kader kısmet bakış açısı değil de ben hani buna gerçekten inanıyorum. Bir sebebi var yani bunu seçmeninde diyelim. Peki
2: yani
1: iyi.
2: Neye inanıyorum? Ben mesela hayatım alt üst oldu diyor insanlar. Belki de alt üstünden daha güzel.
1: Değil mi? Seni Şemsi Tebrizi. Evet, peki. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Teşekkürler. Günaydın.
3: Günaydın sevgilim. Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day, günaydın.

0: dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
1: güzeli. Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Hedefe ulaştınız.
4: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
5: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
5: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
7: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
8: Sen ne istersen o.
9: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.
10: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Doğan canlı yayında en iyiler.
1: Alo.
2: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhabalar, Dilan ben.
2: Dilan hoş geldin, nereden arıyorsun?
1: Nasıl buldun? İzmir'den arıyorum.
2: Ne iş yaparsın?
1: Gelinlik tasarımcısıyım, birkaç kere aramıştım seni.
2: Ne tasarımcısı?
1: Gelinlik tasarımı yapıyorum.
2: Gemi mi?
1: Gelinlik.
2: Gelinlik, he. Gelinlik, evet. Tamam, hatırladım Dilan. Evet, nedir senin itirafın, buyur.
1: İtirafım ya, ben salsada asla evlenmem diyorum. Evlenenlere bir ton laf ediyorum falan arkadaşlarıma. Evlilik hakkında bir sürü şey söylüyorum ama aslında gizli gizli evlilik hayali kuruyorum Doğancan.
2: Kıyamam. Peki en azından bir adayın var mı bununla alakalı?
1: Yok, hiç adayım yok.
2: Kaç yaşındasın Dilan?
1: 28 yaşındayım daha önce.
2: Tamam, yeter. Yani zaten bu böyle şey değil mi? Hani biri çıkınca sana o isteği uyandırır derler ya. Hani böyle kendi kendine istemiyorum demenin bir anlamı yok. Birisi çıkar, bütün o senin kendince tabu olarak ya da işte net bir karar olarak sunduğun şeyleri ortadan kaldırır zaten.
1: Evet, ama işte ben salsada çok böyle şey yapıyorum. Asla evlenmem, işte evlilik ne?
2: Niye durup dururken böyle bir şey söylüyorsun ki sen de millete?
1: Ya işte,
2: yani sana soruyorlar mı yani, sen evlenir misin mi diyorlardı, sen asla evlenmem diyorsun.
1: Evet, sen niye evlenmiyorsun? İşte bak, biz evlendik, senin bizden daha mutlu olmaya hakkın yok diyorlar.
2: Evet. İyi peki, hadi evet. Hayırlısı inşallah. Bulayım mı sana İnşallah. Bir kısmet, ister misin?
1: Yani neden olmasın Doğancan diyormuşum.
2: Bak, heveslisi gerçekten. Daha evvel böyle yayında tanıştırıp evlendirdiğim çok dinleyicim var, şaka değil. Biliyorum, o yüzden
1: hepsini takip ediyorum.
2: Evet. Neredesin İzmir'de, hangi mevkidesin?
1: Çankaya'dayım, Alsancak'a çok.
2: Evet, tamam. Peki kriterlerin neler?
1: Yani her kısa boylu kızın gibi benimki de boylu, 1.90 esmer. Bu kadar. Başka kriterim yok.
2: Peki sen neye benziyorsun? Kendini anlat.
1: Neye benziyorum? Yani
2: boyun, posun, kaşın, gözün. Şimdi göremiyoruz seni. Anlat kendini.
1: Evet. Yani boyum 1.64.
2: Ama diyor ki 1.90 koca izlerim.

Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
4: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
5: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim.
4: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
6: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
7: ol. 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Hedefe ulaştınız.
9: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

0: da 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
2: Yan. Doğan Canlı yayında devam ediyor.

0: canlı yayında en iyiler.
1: Alo.
2: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Günaydın. Ankara'dan aradığımı söyleyeyim. İsim vermeyeyim.
1: Oley. O zaman buradan itirafının çok böyle haşmetli bir şey olduğunu öngörüyorum.
2: Yani takdir sizin ama eski eşim dinliyor olabilir. Ortama gelmenin anlamı yok.
1: Ay arkadaşlar.
3: Allah Allah.
1: Anlat. Ne oldu?
2: Doğancan, bu olay 15 yıl önce oluyor. O zamanlar yeni doğum yapmıştım. Loğusalığın zirvesindeyim. İşte daha 2 günlük falan anneyim. Yanımda rahmetli annem var. Ve tabii ki de en sevdiğim kayınvalidem var.
3: Allah Allah.
2: Hep beraber çocuğa bakmaya çalışıyoruz. Bir yandan da anneciğim beni sakinleştirmeye çalışıyor. Sinirler had safhada falan. Neyse, bir yoğurt mayalama olayı çıktı ortaya. Annem dedi ki ben mayalayayım yoğurdu. Yazık, o zaman da kanser hastası annem, gözünün içine bakıyoruz. Böyle kendi çapında hazır sütle, hazır yoğurtla, benim canım yoğurt çekti diye kadın bir yoğurt mayalamaya çalıştı yani kendince. Ve ertesi günü oldu, hep beraber yoğurdun başındayız, yoğurt açılışı yapıyoruz. Ve tutmamış, yani istediği gibi olmamış. Kayınvalidem ihtişamıyla girdi sahneye. Dedi ki yoğurt dedi böyle mi mayalanır dedi. Yoğurt mayalamayı bilmiyorsunuz. Bir sürü böyle bıdı bıdı bıdı bıdı yoğurtla ilgili ve annem çok üzüldü.
1: Ne kadar önemli.
2: Yani oğluna döndü dedi ki git dedi şuradan dedi sütü al dedi. Evden dedi mayayı getir dedi. Ben dedi bir yoğurt mayalayacağım dedi. Göreceksiniz dedi. Bir daha dedi aklınızdan çıkmayacak o
1: vay
2: yoğurt
1: vay
2: falan
1: vay
2: diye.
1: Vay vay yoğurt profesörü ne kadar büyük bir iş başarmış.
2: Ve yoğurdu mayaladı Doğancan, sardı sarmaladı falan böyle koydu. Tabii ki de ben ona bu fırsatı verir miyim? Hayır. Gece işte çocuğu emzirmeye diye kalktım, mutfakta oyalanıyorum. Açtım yoğurt tenceresini Doğancan, su kattım, tuz kattım, süt kattım, karıştırdım, of, of. Karıştırdım ve çorba ettim yoğurdu.
1: Tamam.
2: Ve ertesi günü sabahleyin böyle bir kahvaltıya da kalktım ve dedim ki kayınvalidemin dedim o taş gibi yoğurdunu yemek istiyorum. O kadar
1: çok fenasın ama
2: dedim.
1: İyi yapmışsın. Oh.
2: O kadar canım çekti ki dedim dünden beri dedim yoğurt sayıklıyorum ben. Neyse masanın üzerine koydu böyle açılış yapar gibi tek tek örtülerini açıyor. Ben gülmemek için çok zor tutuyorum kendimi. Doğancan yoğurdu bir açtı yoğurt kesilmiş. Peynire dönmüş. Ve saçma sapan bir şey olmuş ve ekşimiş ya çok inanılmaz bir şey olmuş yani. Kayınvalidemin yüzü kıpkırmızı. Annem böyle bir anda bir hani anladı tabii benim yaptığımı yani. Bilen kadın anlar o yoğurdun başına bir şey gelmiş dedi.
1: Tabii.
2: Kayınvalidem hiçbir şey diyemedi. Ay ne olmuş ki süt mü bozukmuş ki maya mı tutmamış ki Allah Allah hayatımda böyle bir şey yaşamadım ben falan dedi ama. Yani hayatımın dersini verdim ona.
1: İçimin yağları eridi. Çok iyi yapmışsın. Peki anneciğine de itiraf ettin mi? Anne ben yaptım diye.
2: Annemle göz göz. Annem o benim yani.
1: Anlamıştır.
2: Annemle göz göze geldi.
1: Tabii malını bilmiyor mu?
2: Aslan.
1: Kim bilir zamanında annenin başına ne işler yaptın. Potansiyelini biliyordur yani. Evet.
2: Annemle ya, göz göze gelince annem zaten anladı durumu yani.
1: Tatlı bir intikam olmuş bence ama bizim ne yazık ki şimdi bunu gerçi yaşla da alakalı değil de bu. Bazı insanlar nerede ne konuşması gerektiğini bilmiyor ya.
2: Kesinlikle,
1: yani yol yordam konusunda sıkıntılı olan bunun bu arada okul okumakla hayat tecrübesiyle de alakalı yok. Bu böyle bir karakter fıtratı gibi bir şey. Bakıyorsun mesela ya çok böyle saygı değer birisi. Aa bir yerde bir laf ediyor ulan diyorsun sen bunu nasıl söyleyebilirsin? Bu da öyle bir şey yani. Ne lüzumu var? Yani aa olmamış mı? Neyse şu yüzden olmamıştır de kimsenin gönlünü kırmaya ne gerek var yani?
2: Tabii ki yani ya öyle değil de ya da başka bir şey söyledik yani olabilir de dünürüm de.
1: Benim de böyle oluyor de falan de filan de geç. Ne kadar önemli yani vay vay vay vay. siz yapmayı bilmiyorsunuz ben bir yoğurt yaparım. Neyse.
2: Çok büyük konuştu Doğancan. Gerçekten hayatının yoğurdu oldu. Hiç unutamadı bir daha o yoğurdu.
1: Bu arada bir sürü içimin yağları eridi mesajı görüyorum. Onu da söyleyeyim üstümde kalmasın. Peki iyi yapmışsın. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Günaydın.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 10.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere geldi.

0: geçer, Türkiye QNB'ye geçer, Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
3: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen o.
5: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Hedefe ulaştınız.
7: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
8: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcaklık geldi, yiyelim şöyle.
9: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
8: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
10: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
11: Birikim yapmak yetmiyor.
12: Değerlendirmek de lazım.
11: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
10: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

25 bin lira harcamaya 5 bin lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17

kocaman keder.

0: gençler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: CFO Summit 10. yılında 16 Haziran Salı günü Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul'da Redefining Balance temasıyla gerçekleşiyor. Zirvede finansın geleceği, ekonomik trendler, küresel dinamikler ve ticaret savaşları ele alınacak. İş dünyasının liderleriyle bu önemli zirvede yerinizi ayırtmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve kayıt için cfosummit.com.tr. Medya sponsoru Karnaval.

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
3: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen o.
5: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Hedefe ulaştınız.
7: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
8: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yok geldi, yiyelim şöyle.
9: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
8: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
10: Arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 11. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: döngüye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
4: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Hedefe ulaştınız.
6: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvenci olduk. Bize güvenen son

0: Polulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
3: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Yesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: geçen geçene, beni anlayan,
1: her işimi anında çözen,
0: hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: Plan.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 12.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Kar kömbüye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
4: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen o.
6: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Hedefe ulaştınız.
8: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
9: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
10: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
9: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
11: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
12: Birikim yapmak yetmiyor.
13: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
12: Bunu al, şunu sat.
13: Bu kadar mesai harcayamam ben.
12: Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
11: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Hedefe ulaştınız.
3: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
4: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsat

0: saat 13. ETS ile yeni saat başlıyor.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 başlıyor.
0: Türkiye'nin en süperi Süper FM'de hafta sonunun en çok dinlenen hitleriyle Süper 20 başlıyor. Ben Bahri Fedai, yeni liste, yeni hikayeler ve en sevilen şarkılarla yine sizlerleyim. Açılışımızı Semih Cenk yapacak. Onun son dönemde kurduğu o melankolik dünyayı en net yansıtan şarkısı Çıkmaz Bir Sokak'ta listemize vedaya hazırlanıyor gibi. Ve bu etkileyici ritimle 20 numaradan geri sayımı başlatıyoruz. Hepiniz

Hafta sonunun ritmi Türkiye'nin en süperi Süper FM'de yükselmeye devam ediyor. Süper 20'de sıradaki durakta Manifest var. Grubun enerjisini en direkt veren işlerden biri. Daha iyi, listede bir basamak geriledi ama kalıcılığını koruyor. Bu hafta Süper 20'de 19 numarada Manifest, temposunu düşürmeden yoluna devam.

Süper 20'de geri sayıma en sevdiklerini seçlik etmeyi sürdürüyor. Listemizde şimdi biraz daha farklı bir atmosferin içine giriyoruz. Son dönemin en dikkat çeken bağımsız seslerinden Boise karşımızda. Ses getiren Pardon Mutluluklar albümünün çıkış şarkısı olan Uyuyamadın Değil Mi ile 5 basamak geriledi ve şimdi...

Buranda milenyumun başına doğru çok özel bir saygı duruşu zamanı. Semih Cenk, sözü ve bestesi, arabesk fantezi müziğin usta kalemi Cengiz İmren'e ait olan şarkısı Vur Beni'yi günümüz sounduyla yeniden canlandırdı. 2000 yılının o kederli ve sarsıcı hüzün dalgası bugünün modern prodüksiyon dinamikleriyle buluşarak listemizin 17. basamağında...

Sevi Cenk'in listemizde ikinci şarkısıydı Vur Beni, 17 numarada geride kalıyor. Ve Süper 20'de sırada yeniden hayat bulan başka bir şarkı var. Kalpsiz Bir Serseri. Aslında Köfün grubundan tanıdığımız Salmanti'nin bir projesiydi ve Simge bu parçayı pürüzsüz canlı akustik performansıyla bambaşka bir slow başyapıta dönüştürdü. Bu hafta

sonunun en çok dinlenen şarkılarıyla Süper 20'de yolculuğumuz devam ediyor. Türkçe rap sahnesinin en nevi şahsına münasır kalemlerinden Ahihan sahnede. Sakin ama içten yorumuyla sevilen şarkısı Rüya Gibi'yi dinle. Süper 20'de bu hafta 15 numarada...

dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: Mutlu günler herkese. Hafta sonunun en çok dinlenen listesi Süper 20'de heyecan her basamakta katlanarak artıyor. Kendine has duruşu ve sokağın nabzını tutan sert sözleriyle fark yaratan usta isim APO var sırada. Bir dizi projesinin ismini taşıyan şarkısı Yeraltı, 6 basamak geriledi bu hafta ve listenin 14. basamağında yerini

yansıtan muazzam bir enerji zamanı. Kısa süre önce yeni albümünü ve hitlerini sevenleriyle buluşturan Blok 3, Kusura Bakma ile bu hafta listenin gerileyenleri arasında yerini alıyor. Tabii bu düşüşün asıl nedeni Blok 3'ün yepyeni şarkılarının da listemize hızlı bir giriş yapmış olması. O sürprizleri ilerleyen dakikalarda zaten birlikte göreceğiz. Ancak her şeye rağmen tüm etkisiyle bu özel şarkı Süper 20'de 13 numarada güçlü kalmaya devam ediyor.

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: En taze hitlerin listesinde şimdi muazzam bir enerjiyle merhaba diyen haftanın en yeni, en heyecan verici girişi var sırada. Geleneksel ezgileri modern pop, elektronik altyapılarla buluşturma konusunda harika bir vizyona sahip olan Elif Buse Doğan, Yangın Yeri şarkısıyla listemize hızlı bir adım atıyor. Güçlü yorumu ve ritmiyle bu taze hit 12 numarada

Türkiye'nin en süperi Süper FM'de hafta sonu temposu yükselirken Süper 20'de basamakları sırayla çıkıyoruz. İlk 10'un kapısına geldik, listemizin 11 numarasında Hani isimli şarkısıyla Derya Uzun.

0: 8 numara.
1: Bu gece bensiz uyuyamadın değil mi? Yalan söylemesin bile.
0: 17 numara.
2: Seni sevmekten başka

0: karalara.
1: 13 numara.
2: Ben geçemiyorum ben hala, kusura bakma, özledim ama söylemiyorum.
1: 12 numara.
3: Hala dönmedin.

0: Hafta sonunun ritmi Süper FM'de hiç düşmüyor. Süper 20'de ilk onun içindeyiz artık. Emre Fel ve Funk Takıl bir güldünle iki farklı dünyanın uyumunu yakalayan işlerden birine imza attılar. Modunuzu anında değiştirecek bir güldünle 10 numaradayız.
1: Bizim için böyle manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.

Türkiye'nin en çok takip edilen müzik listesi Süper 20 tüm hızıyla devam ediyor. Hafta sonunun enerjisi Süper FM'de yükselirken küçük bir hatırlatma yapalım. Müziği sadece radyoda değil, istediğin her yerde yanında taşıyabilirsin. Karnaval uygulaması ve karnaval.com üzerinden favori şarkılarınıza, canlı yayınlara, özel hazırlanan playlistlere ve zengin podcast arşivine dilediğiniz an ulaşmak mümkün. Üstelik CarPlay ve Android Auto desteği sayesinde yolculuklarda da kesintisiz bir müzik deneyimi sizleri bekliyor. Bir parantezde kendimi açacağım, Karnaval'da yer alan podcast serim Sesli Harfler'de her bölümde birbirinden ilginç icatların ortaya çıkış hikayelerini anlatıyorum. Merak duygusunu besleyen, keşif sevenler için keyifli bir dinleme alanı diyebilirim. Şimdi yeniden Süper 20'ye dönüyoruz ve bizi Mabel Matiz karşılıyor. Dağılıyorum olaysızla Matiz'in o kendine has renkli dünyası bu hafta 9.

Reklam. Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor. En süper

varlığıyla alternatif pop'un en dikkat çeken isimlerinden biri olan Mela Bedel, Mustafa Sandal Saygı 1 projesi kapsamında yeniden yorumladığı iki tas çorba şarkısıyla listemize bomba gibi giriş yaptı. Samimi hikayesiyle kalbinizi fethedecek bu taze heyecan 8 numarada.

Türkiye'nin en süper radyosunda hafta sonunun en güçlü çıkışlarından biriyle devam ediyoruz. Serkan Nişancı, eller üzerle yakaladığı ivmeyi kaybetmeden yoluna devam ediyor. Akılda kalıcı melodisi, duygusal yapısı ve o içten yorum gücüyle bu dev iddialı hit bu hafta Süper 20'nin 7. basamağı.

Süper 20'de kelimenin tam anlamıyla taşları yerinden oynatan haftanın en iddialı bir başka yeni girişi. Son dönemin iki dev ismi sokak tarzıyla Blok 3 ve bağımsız dünyasıyla Poezi. Çok güzel gülüyorsun projesinde güçlerini birleştirdi. İki farklı müzikal rengin muazzam bir oyunla çarpıştı. Şimdiden radyomuzun favorisi olan bu dev ortaklık listemize doğrudan 6 numaradan girdi.

0: Hafta sonu akıp giderken Süper FM'de tempo iyice yükseliyor. Süper 20'de artık zirve hattındayız. Söz yazarlığındaki bilgeliğini ve hayata dair o samimi içten bakış açısını ilmek ilmek müziğine işleyen usta isim APO sahnede. Kısa sürede bir sokak marşına dönüşen, sanduyla dijital dünyayı kasıp kavuran şarkısı Ömrüm'le APO Süper 20'nin 5 numarası.
1: Öyle bir ağırlık var benim öpüşümle.

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: Mutlu günler herkese. Türkiye'nin en süperi Süper FM'de hafta sonuna eşlik eden en dikkat çekici yorumlardan biriyle devam ediyoruz. Süper 20'de sıra hızlı yükselen bir şarkıda. Ankara'nın o samimi hissini tüm Türkiye'ye hissettiren Ankara Ekos sahnede. Canlı performanslarındaki enstrüman hakimiyeti, nameleri ve saf duygusuyla dijital dünyada yakaladığı o büyük ivmeyi listemize taşıyan grup bu hafta zirvenin çok yakınında. Dördüncü basamak

Süper FM'de hafta sonu keyfi devam ederken Süper 20'de atmosfer biraz daha aydınlanıyor. Yapay zekanın sanatsal ve duygusal imkanlarını en üst perdeden gözler önüne seren Mebrure var sırada. Teknolojinin o yenilikçi yapısını saf insan duygusuyla harmanlayan, geleneksel müzik kalıplarını tamamen yıkan Değilim şarkısı hak ettiği büyük başarıyla bu hafta Süper 20'de

Hafta sonunun en keyifli saatlerinde Süper 20'nin en süper şarkılarıyla güne eşlik ediyoruz. Zirvenin hemen eşiğinde, sadece bir adım gerisinde dijital müzik çağının en iddialı ve en sarsıcı projesini selamlıyoruz. Söz yazarı, besteci ve dijital içerik üreticisi Mehmet Acıoğlu'nun imzasını taşıyan İhtiyacım Var, geçtiğimiz haftanın bir numarasıydı ve bir basamak gerileyerek zirveyi kaybetti. Ama Süper FM dinleyicilerinin vazgeçilmezi olan bu muazzam şarkı yine gücünü korumayı sürdürüyor. Acıoğlu, İhtiyacım Var'la...

zirveye. Hafta sonunun en çok dinlenen şarkısı Süper 20'nin bir numarası. Modern ve yenilikçi sound'un iddialı ekibi Manifest'le Türk pop müziğinin zamansız efsanesi ebedi süperstarı Ajda Pekkan'ı bir araya getiren Hileli bu hafta zirvenin tek ve sarsılmaz sahibi oluyor. Süper 20'nin en büyüğüyle sizlere veda ediyorum. Mikrofon başında ben Bahri Fedai. Haftaya yine en süper şarkılarla Süper 20'de buluşmak üzere. Müzikle kalın, Süper FM'de.

0: radyolarının en iyi listesi Süper 20 sona erdi.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 14.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere...

0: NBA, QNBA geçer. Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNBA geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNBA geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: hazırlığın sonunda Fransa'ya gittim. Şantiye diye bir olay var. Orada dili öğrenmek için gönüllü çalışıyorsun. Oradaki insanlar da sana yer ve yiyecek sağlıyor. Abi bana bir mezarlık yapma projesi denk geldi.
1: Daha önce mezarlık yaptın mı?
0: Hayır.
1: Yaptın mı?
0: Hayır.
1: Mezarlık. Ya buna hiçbir ilgin yok yani. Kelime olarak. Taş ustası mısın kardeşim? Sen formları doldururken niye doğru düzgün doldurmuşsun?
0: Hayır, ben 5-10 tane yer seçiyorsun abi. Bu şeye göre atıyorlar seni.
2: Rastgele.
0: Tamam, rastgele atıyorlar.
1: Bence burada tek atıyorlar sensin burada Eda. Bence sen atıyorsun.
3: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i Karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 15. ETS ile yeni saat başlıyor.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Yesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: geçer, Türkiye QNB'ye geçer, Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: İş Bankası.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 16. ETS ile Yeni Saat başlıyor.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Bu pusula en yenileri gösteriyor. Son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Apple Music ve Karnaval sunar. Pusula.
2: Yepyeni hafta sonunda yepyeni şarkılarla herkese merhaba. Apple Music ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula'da yine yeni şarkıları dinlemeye başlıyoruz. Ben Emirhan. Bir saat boyunca en yeni şarkıları dinliyor olacağız. İlk sanatçımız Motive oluyor. Sözü ve bestesi kendisinin, aranjörlüğünü ise Pango'nun üstlendiği ve yeni albümün habercisi. Önümüzdeki hafta albümün tamamı yayınlanacak ama ondan önce yeni şarkısı Şehrime Bombalarla Pusula başlıyor. Hoş geldiniz. Hey.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula listesi devam ediyor. Sıra geldi Murat Boz'a. Sözü ve bestesi kendisinin, aranjörlüğünü ise Mustafa Ceceli'nin üstlendiği yeni şarkı. Murat Boz, Yaratuz, şimdi Pusula'da.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula listesi devam ediyor. Sıra geldi Yalın'a. Sözü ve bestesi kendisine ait olan yeni şarkısı. Yalın, Akşamüstü'yle şimdi Pusula'da. Yakın

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula devam ediyor. Sıra geldi Oğuzhan Koç'a. Sözü ve bestesi kendisinin, aranjörlüğünü ise her zaman olduğu gibi Çağrı Telkıvır'ın üstlendiği yeni şarkısı. Oğuzhan Koç, bunun adı aşksa şimdi

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula listesi devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi birbirinden özel sanatçılardan güzel mesajlar var. Onlardan bir tanesine geldi sıra Zeynep Doruk. Yeni şarkısı Geç Bile Kaldık'la Pusula'da olacak ama şarkıdan önce bakalım Zeynep neler söylemiş.
2: Merhaba, ben Zeynep Doruk. Yeni şarkım Geç Bile Kaldık artık sizinle buluşuyor. Siz de bu yaz günlerinde şehrin kaosundan bunaldıysanız, sevdiğinizin elinden tutup kalk gidelim bu şehirden modundaysanız, bir de üstüne dans etmek istiyorsanız bu şarkı tam size göre diye düşünüyorum. Geç Bile Kaldık'ın sözü bestesi bana ait, düzenlemeyi de Eren Uçkun'la beraber üstlendik. Şarkıyı Ender Gündüz'ü süpervizörlüğünde Stüdyo Moda 101'de kaydettik. Klibi de Alişan Günay Yıldırım Stüdyo Karbon'da çekti. Hepimizin çok bunaldığı bu dönemde Geç Bile Kaldık umarım bana olduğu gibi size de ilaç gibi gelir.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula'da sıra geldi Tantaşçı'ya. Sözü ve bestesini kendisi üstlendi yeni şarkısı. Tantaşçı, Gidişat şarkısıyla Pusula'da.
2: Ben yanılmam, ben oyalanmam.

0: Son dönemin en yeni Türkçe şarkılarıyla Pusula devam edecek.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere geldi.

0: geçer, Türkiye QNB'ye geçer, Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Son dönemin en yeni Türkçe şarkılarıyla Pusula devam ediyor.
2: Yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula listesi devam ediyor. Sıra Funda Arar'a geldi. Sözleri Levent Gürsel, bestesi ise Yusuf Gürsel'e ait olan ve aranjörlüğünü ise Febio Taşel'in üstlendiği yeni şarkı. Funda Arar, Bana Bir Gülümseme Ismarla şarkısıyla Pusula'da. Hadi.

0: dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula listesi devam ediyor. Sıra geldi Ati 242 şarkısına. Sözü ve bestesi kendisine ait olan yeni şarkısı. Ati 242 Kör'le şimdi Pusula'da. Aşk.

0: Son dönemin en yeni Türkçe şarkılarıyla Pusula devam ediyor.
1: Yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula listesi devam ediyor. Sıra Hakan Peker'e geldi. Söz ve bestesi kendisinin, aranjörlüğünü ise Barış Mert Peker'in üstlendiği yeni şarkısı. Hakan Peker, Sen Yoluna Git, şimdi Pusula'da. Seni

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula'da yine bir sesli mesajı daha geldi sıra. Kimden bahsediyorum? Ezgi Gergin. Yeni şarkısı Halimi Sor'la Pusula'da olacak ama şarkıdan önce bakalım Ezgi neler söylemiş.
2: Herkese merhabalar, ben Ezgi Gergin. Yeni şarkım Halimi Sor çıktı. Sözü müziği bana ait. Düzenlemesini Can Ufuk Kevser yaptı. Çok seveceğinize kalpten inanıyorum. Halimi Sor adlı projem şimdi Pusula'da sizinle.

0: QNB'ye geçer, sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
2: Şarkılarıyla Pusula devam ediyor.
3: Yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula listesi devam ediyor. Sıra Emircan İğrek'e geldi. Bu hafta albüm habercisi olan yeni şarkısını yayınladı. Emircan İğrek, Geçmiş Geçmiş'te şarkısıyla şimdi Pusula'da. Layık

0: dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Pusula devam ediyor. Sıra bir sesli mesaja daha geldi. Ayşenur Gök. Yeni şarkısı Gökyüzüm şimdi Pusula'da olacak ama şarkıdan önce bakalım Ayşenur neler söylemiş.
2: Merhaba, ben Ayşenur Gök. Sözü ve müziği bana ait olan yeni şarkım Gökyüzüm şimdi Pusula'da.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula listesi devam ediyor. Sıra bir sesli mesajı daha geldi. Naklen ekibi Dur Zaman şarkısı da Pusula'da olacak ama şarkıyı kendileri anons edecek.
2: Merhaba, biz Naklen. Yeni şarkımız Dur Zaman şimdi Pusula.

0: dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Yepyeni hafta sonunda yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula listesinin artık sonuna geldik. Ben Emirhan, sizlere Kardelen'in yeni şarkısıyla veda ediyorum. Yarım açık şarkısıyla Pusula'da olacak. Yeni haftada yeni şarkılarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkılarını buluşturan müzik listesi Pusula, Karnaval'da ve Apple Music'te. Pusula.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere geldi.

0: geçer, Türkiye QNB'ye geçer, Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 17. ETS ile yeni saat başlıyor.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

CFO Summit 10. yılında 16 Haziran Salı günü Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul'da Redefining Balance temasıyla gerçekleşiyor. Zirvede finansın geleceği, ekonomik trendler, küresel dinamikler ve ticaret savaşları ele alınacak. İş dünyasının liderleriyle bu önemli zirvede yerinizi ayırtmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve kayıt için cfosummit.com.tr. Medya sponsoru Karnaval. Süper.

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 19. ETS ile Yeni Saat başlıyor.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.

0: Her Türkiye QNB'ye geçer. Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 20. ETS ile Yeni Saat başlıyor.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.